Yusuf D. Cash. Telegani beat. Ana balası rişka bu kaju sindrası ne muşk. Bir şey de gülür bu kabuk mu. Fanfar bu gerepsi. Yeşkandan.